Nada, pior. Ne inniş? Çırmıyorum, ince ayın tarım işi. Ne efendim?